yüreğimde yara sesidir. Bir bıyık niye uzar kıyametteyken sen? Ayna sırrını döker mi hüzünden, unutulmaktan? Hani öz yüzüne bakamazsın ya, hani suyu kirletir ya ellerin, ki o eller devrim ateşi taşırdı, yüzü gülsün diye ayazdakilerin. Şimdi saklanacak yer ararlar. Bir el niye utanır kendinden hoca? Sadece birbirine tutunur karanlıkta usulca. Ah, elleri salhaneye sokmamalı, susuz ellere denizi göstermemeli. Ne yapacağını bilmez şaşkınlarım, tutar bir su sızıntısına kanar da deryadan olur. Ama ne bilsin bunu yağmurla beslenen nilüferler? Eller mi suçlu de hoca, açlık mı susuzluk mu? Açlık çarık yedirir derdi de masal amcam, bir türlü anlamazdım. Bir el niye bilmez ölçüsünü, panikler saf sevda karşısında, hata sinsice bekler kapısında. Niye büyüdükçe kirlenir çocukların elleri? Peki bilir misin ellerdeki o kahredici kederi? Neden bunca kolay kundaklanır köy evlerine benzer yürekleri? Büyümese daha mı iyi olur köy çocukları? Köyünde kalsa, kirletmese kentleri, kentlileri. De hoca, daha mı iyi olur? Kirli çocukları beslemeyip asıp kurtulsak. Ah de hoca, köy düğünü yürekli, kına bakışlı. Bir yürek neden öldürür kendini yetmeyince kendine? Bir bakış neden uzar tırnak tırnak? Neden her günah ille de bir el arar? Peki eller neden mezar kazar? Omzum ortasında iğneli fıçı, çengelli sorularla tetiklenen. Bir yürek neden yanıtlayamaz mantıklı soruları? İflasını verir mantık maliyesine, kendini fesheder. Kaybettiği kanla sarar yine yarasını. Olur olmaza ilikler yakasını. Öylece köylü durur zulmün önünde, sökülür diş diş. Sustuğunu unutturmak sayar ahmakça. Ellerim günah rengi hoca, tütün basıyorum yangınıma. Acı acı yansın, külden beter olsun. Bir el niye imdat ister batarken günah batağında? Ellerimde havar sesleri. Bırak boğulsun ellerim kendi çığlığında. Bir el ne ister hoca, başka ne? Çatısı niye çöker bir yüreğin? Kan ağlar göçünce kırlangıçları. Bırak yıkılsın başına dünyası. Yıkasın ölüsünü kendi kanında, ne çıkar? Tabutunu öz ırmağı götürsün, kim bakar? Bir yürek kaza sonucu nasıl ölür? Ölürse iyi ki mi ölür? Yolun, havanın hesabı sorulmaz mı? Oh, öldü de kurtulduk mu olur? Ah hoca, yüreği mahkeme salonu, aklı kürsü, adil olduğunu bildiğim yargıtaysız merci. Kestiğin boynumdan kan akmaz, bilesin. De, bir yürek niye yargılatır kendini bir başka yüreğe? Neden öyleyse bir yürek kendine ağır, kendi ipinde sallanır ve böylesine birbirine sağır? Asma yaprağı gibi titremesi, asılacağını bilmesinden mi, yoksa asma dalı gibi birbirine sarılmasını bilmemesinden mi? Nasıl küfür gibi durur göğsün elinde bir yürek? Deha, her şeyi bilen şahrut.

Hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz uyum. Her türlüsünü tattım. Acıların, ayrılıkların, her şeye biraz alıştım.

O saatlerde serpilir gülüşün bir avuç su gibi içime ey yar. Senin de başında o çılgın rüzgar deli deli esiverirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa, senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönüşüm bir mahşer gününe de rastlasa beni unutma. Hala duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün yalnız benim için giy. Saksındaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma. Büyük acılarla tutuştuğum gün çok uzaklarda olsan da yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma.

İstiklal böyle bahar seli aktık şehirden. Daha çok kişilik öğütecek Beyoğlu denilen değirmen. Suları savruk, ağızları soğuk, yalnızlıklar büyütecek. Her köşe başında çocuklar, bir de kuşlar ölecek. Ve bu ölüm kendi cesedine tükürecek. Bu kent kalabalığında tükenecek.

İşte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? Bu menfür cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. Beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Oysa nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl oldu böyle akıbetim? Ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim? İşte gidiyorum, hiçbiriniz hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim, sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız. İnsafsız bir linç oldu karşılığınız.

kaypak Türkiye. Ve işte kurtuldum benden. Şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dair umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür dostlarım, karım ve çocuklarım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne sis? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum, kalmadı söylenecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun, dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum, tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür hayal oğlu diye bir şair.

ki arasa bulamaz. Ne gidelim ne artık. Değilip kurbanayız. Ortalık kaynayız. Herkes kendi işini tutuyor.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Değiş Saati başlıyor.

Ela gözlüm kapınızdan kesilmem. Turab olup her ayağa basılmam.

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Çağdaş Akustik başlıyor.

Herkese merhaba. İz Bırakanlar başladı. Hoş geldiniz. Evet, Radyo Çağdaş'ta yepyeni güne daha başlıyoruz. Merhaba diyoruz hep birlikte. Anadolu'nun dağlarından, obalarından, köylerinden kopup gelen o kadim sesler yine bizlerle birlikte olacak. Çünkü türküler sadece müzik değildir. Türküler bu toprakların hafızasıdır. Bir annenin evladına duyduğu özlemdir. Bir aşkın içinde saklı sistemidir. Ne bileyim bir gurbetçinin iç çekişidir. Her türkü aslında yaşanmış bir hikayenin gerçek bir duygunun izlerini taşır. Evet, bugün İz Bırakanlar programı boyunca Radyo Çağdaş'ta yine yüreğe dokunan türkülerle birlikte olacağız. Tabi aynı zamanda bu şehrin kültürüne, sanatına ve hayatına da dokunmaya devam ediyoruz. Evet, bildiğiniz gibi Radyo Çağdaş, Çağdaş Medya Grubu'nun bir parçası ve büyük bir ailenin içerisinde Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile şehrin nabzını tutuyoruz. Tabi Çağdaş Sanat Akademisi ile de sanata, müzikle gençlerin yeteneğini buluşturuyoruz. Sanat Akademisi'nde yetişen gençler bu toprakların türkülerini, sanatını yeni nesillere taşıyacak inşallah. Çünkü kültür yaşadıkça, paylaşıldıkça, anlattıkça var olur. Sizler de bu yolculuğa katılmak isterseniz sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz Çağdaş Medya Grubu olarak. Radyo Çağdaş, Çağdaş Kocaeli Gazetesi ve Çağdaş Sanat Akademisi. Varsa istekleriniz, mesajlarınız Radyo Çağdaş Instagram son gönderi altına da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Ve tabi WhatsApp 542-424-8950 mesajlarınıza gönderebilirsiniz. Haydi o zaman Anadolu'nun kökünü böyle taşıyan, insana insanı anlatan o büyülü eskilerle gündüze birlikte başlayalım. Türküler konuşsun, biz dinleyelim. İz Bırakanlar başladı. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi, Ahmet Aslan, Kemal Dinç ve Erdal Erzincan bizlerle birlikte olacak. Dünyada tükenmez Murat var imiş.

0: Evet, boşuna Şampiyonlar Ligi demiyorum. Hakikaten çok kıymetli, inanılmaz güzel bir eserdi. Bizlerle buluşturdular. Şimdi ise yine Şampiyonlar Ligi'nden devam etmek istiyorum müsaadenizle. Türk Halk Müziği'nin çok güçlü sanatçıları Kutsal Evcimen, Tolga Sağ ve Yılmaz Çelik, Ahu Figan Dilber diyecek. Evet, derin geleneklerinden gelen, yüreğimize dokunan bir eser. Evet, Anadolu değiş genelin içinden geçen bu türkü aşkın özlemin, hatta içte saklı kalan bir sistemin dili. Her zaman söylüyorum, türküler bizim dilimizdir. Ne kadar saklarsak saklayalım. Yani türkülerde sıkça rastladığımız o kadim anlatım var. Bir kitap cümlesi şöyle der. İnsanın en büyük yarası söyleyemediği sözlerdir. Şimdi o sözleri türküler söylesin. Kutsal Evcimen, Tolga Sav, Yılmaz Çelik.
1: Berna ile iz bırakanlar.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.

0: Evet, Şampiyonlar Ligi'nde Kutsal Evcimen Tolga Sağ ve Yılmaz Çelik bizlerle birlikteydi. Sözü Ali Haki Edna'ya ait olan, müziği de Tahir Palalı'ya ait olan Ahu Figan Dilber türküsü. O kıymetli deyiş 3 böyle başarılı sanatçı tarafından seslendirildi. Radyo Çağdaş da bizlerle birlikteydi. Şimdi ise insanın kendi yolunu seçme hikayesini anlatan bir eserle sizleri baş başa bırakacağım. Hüseyin Korkan Korkmaz kime ne diyecek? Bazen hayat insana çok fazla söz söyletebiliyor. Hani cevap vermek zorunda da kalabiliyoruz. Açıklama yapmak zorunda da. Ama bazen de insan içinden şu cümleyi de geçirmiyor mu? Kime ne? Türk halk müziğinin gerçekten son yıllarda en dikkat çeken yorumcularından bir tanesi Hüseyin Korkan Korkmaz. Sanatıyla, duruşuyla, üretimiyle, okuduğu türkülerdeki o verdiği derinlikle çok başka bir boyut kazandırdı hakikaten. Bu sadelik türkünün bize daha güçlü bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Böyle sanatçılar var oldukça türkülerimiz yüzyıllar boyunca devam edecektir. Evet, ulaşmak isterseniz 542-424-8950.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Berna ile iz bırakanlar.

Hakikaten Koray'la Güler Duman Hocam çok çok iyi bir iş çıkartmış. Tebrik ediyorum kendilerini. Şöyle mesajlara bakalım kimler ulaşmış bizlere. Bu arada Top 20 listesindeki eserler de yayınlanıyor. Çünkü sizlerden gelen istekler doğrultusunda ben hep yayın akışıma yön veriyorum söylemiştim. İyi yayınlar Radyo Çağdaş, Kocaeli Derince'den Mehmet ben. Türkülerinizle günümüz güzelleşiyor. Sıradaki türkü emekçi kardeşlerime gelsin. Çok teşekkür ediyorum sevgili Mehmet. Hoş geldin, sen de sefalar getirdin. Ayşe'cim merhaba, daimi dinleyicim benim. Selamlar olsun sana da. Arabadaymış bak, eve doğru giderken bizleri dinliyormuş. Çok teşekkür ediyorum Ayşe'cim, çok öpüyorum ben de seni. Kartepe'ye de selamlar. Murat merhaba. Diyor ki bağlamanın sesi radyodan gelince insan içine huzur doluyor. Emeklerinize sağlık, çok teşekkür ederim. Hakikaten bunu tüm kalbimle söylemek istiyorum. Evet, dünyada böyle ruhu sakinleştiren, bedeni sakinleştiren, zihni sakinleştiren bazı müzikler vardır. Kimi klasik müzik der, kimi bir enstrüman der, yan flüt der, viyole der, keman der, cello der. Bence de bağlama ya. Aşkından her yanı yandı ha yandı. Vallahi Murat gerçekten çok haklısın. Yandı ha yandı. Yani ben de bağlamanın sesini duyunca böyle inanılmaz derecede rahatlayan, kendime gelen insanlardan bir tanesiyim. Evet, Mustafa Özarslan. Şöyle kısaca bir bahsetmek istiyorum sizlerden. Efendim, Mustafa Özarslan Türk halk müziğinin gerçekten çok başarılı, çok yenilikçi, çok böyle duruşu, omurgalı bir duruşu olan sanatçılarından bir tanesi. Bakın, normalde Ankara Avrasya Türk'te, Radyo Avrasya'da daha doğrusu 3 telli turna programı yapıyordu. Ben kendisini davet ettim efendim Radyo Çağdaş'a. Bundan yanılmıyorsam hatta geçenlerde resim gönderdim kendisine, hocam hatırladınız mı diye. Evet, eski Tombul ailesi diye de yazmış. Canım hocam ya, çok seviyorum kendisini. Şöyle kaç sene olduğuna bakacağım. Bu haftam 15 yıl arkadaşlar. Bakın tam 15 yıl önce Radyo Çağdaş'ta Mustafa Özarslan Berna ile Hasret Türküleri programındaydı. Ve o günden sonra hep benim programıma geldi, biliyor musunuz? İz bırakanlara da geldi sağ olsun. Telefonla da katıldı. Yani sosyal medyada da Radyo Çağdaş'ı bizi çok yakından takip eden çok kıymetli sanatçılarımızdan bir tanesidir. Özellikle taze taze eserler çıktığında ilk böyle bana gönderir. Ben kendisini inanılmaz seviyorum. Çok sempatik, çok yaratıcı, çok gerçekten yaratıcı bir insan. Hani sosyal medyadan takip etmenizi de öneririm, gülmek isteyenler. Bakalım yazın Türkiye'de olduğum zaman nasip olursa inşallah Mustafa Hocam'la Radyo Çağdaş Stüdyosu'nda bir programda yapılabiliriz. Ne dersiniz? Ya da böyle bir sahil kenarında Radyo Çağdaş dinleyicileriyle birlikte... Hani o anda canlı canlı yayın yapıp türküler de söyleyebiliriz. Çok güzel düşüncelerimiz var. Nasip olursa yaza inşallah. Evet, Mustafa Özarslan'ı buluşturmak istiyorum efendim sizlere. Güz mü geldi, rengin soldu, ömrüm türküsü bizlerle birlikte olacak. Hatta şöyle en başa alalım, bir dinleyin keyifli bir şekilde. Sonrası ben buralarda olacağım. Bu arada Kartepe'den Murat selamlar olsun sana tekrardan Ayşe'cim. Derince'den Mehmet sizlere de armağan olsun. Hoş geldiniz tekrardan.

Evet, Sibel'in bizlerden bir istek istemiş ama listemde maalesef bulamıyorum o eseri. Mulis Akarsu'dan Yar Olmayan'ın Yarısı Olur mu türküsünü çalarsanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum demiş. Hoş geldiniz, öncelikle sefalar getirdiniz. Hemen hemen Arife'nin de Arifesini yaşıyoruz şu anda. Haftanın ilk günü 25 Mayıs. Pazartesi günü saatler 13.39'u göstermekte. Bernal'i iz bırakanlar tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Lakin Sibel Hanım, bu eser bir dakikalık gibi gösteriyor ama şöyle müsaadenizle bir yayınlayayım. Olmadı bir Cengiz Özkan'dan paylaşayım, olur mu?

Efendim, Muhabbet diye geçer aslında grupların ismi. Mulis Akarsu, Musa Eroğlu, Arif Sağ, yani müthiş bir şeyler vardır. Mulis Akarsu'nun güzel türkülerini de mutlaka söylerler, yayınlarlar. Evet, yarı olmayanın yarası olur mu? Bu güzel eseri de buluşturmuş olduk efendim sizlerle. Saatler 13.42, varsa istekleriniz, mesajlarınız 542-424-8950 WhatsApp hattından gönderebilirsiniz. Bu arada şunu da söylemeden edemeyeceğim. Bu bayram inşallah böyle tüm Müslüman aleminin de, bu arada Kurban Bayramı'nı şimdiden en içten dileklerimle kutluyorum. Böyle güzelliklerle dolu, keyifli bir şekilde güzel bir bayram geçiririz hepimiz. Kırgınlıkların, küskünlüklerin olmadığı, böyle bolluğun, bereketin olduğu, şen şakrak geçen güzel bir bayram olur inşallah efendim. Yeri

Dostum, dostum, güzel dostum. Ahmet Kaya yorumuyla bizlerle birlikteydi. Kıymetli dostum Sibel'e de armağan edelim. Buradan ta Muş'a. Tabii kızı güzeller güzeli Zehra'ma darman olsun. Hep söylüyorum ya, bireysel ve toplumsal olaylarda ilk başta öngörü olarak gösteren, sürekli bu başkaldırıyı türkülerinde ve şiirlerinde hissettiren ve bizlerle buluşturan Ahmet Kaya. Evet, bu dünyadan bir Ahmet Kaya geçti. Tekrardan saygı, sevgi, rahmetle yad etmek isterim. Sevgili Can Bey'e de buradan çokça selamlar olsun. Evet, şimdi Erzurum'un güzel yüreği Aşık Reyhani ile Aşık Reyhani'nin bir türküsünü sizlerle buluşturmak istiyorum. Tekin Karabey tarafından yorumlanan Kar Yağar Erzurum'a, güzel bir uzun havadır efendim. Sizlerle buluşturalım. Anadolu türkülerinin o tanıdık hikayelerini anlatan kıymetli uzun havalar vardır. Kar yağarken bir şehir nasıl sessizleşirse insan bazen iş dünyasında da öyle sessizleşebiliyor. Ve o sessizliğin içinde en çok özenen şey de sevdiğinin sesidir. Bir söz vardır efendim, bazı şehirler karla değil hatıralarla örtülür. İşte o hatıralarının içinden gelen bir türküyle sizleri baş başa bırakmak isterim. Sevgili Tekin Karabey yorumu Kar Yağar Erzurum'a, dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

Eskiden kar yağardı Erzurum'a. Torpak damlarda sırt sırta yaşardık. Sabahın kalkar, damlarımızı kürüdük ya Allah. Kardan tayalar olurdu mehlelerin önünde. Tüneller açar, yola kavuşurduk. Eskiden kar yağardı Erzurum'a. Henüz ayrılmamıştık, henüz bölünmemiştik. Aynı mahalledeydik. Zengini, fakiri, esnafı, yoksulu bir arada birdik toprak damlarda. Omuz omuza sımsıcak. Ve kar yağardı Erzurum'a. Ben

henüz bölünmemiştik. Henüz ayrılmamıştık. Henüz icat olmamıştı. Kooperatifler, siteler, dübleksler, triplexler, olmaz olası kartonpiyerler. Gariban sıkışınca kime gideceğini bilir. Zengin kimi gözeteceğini bilir. Esnafla memur gül gibi geçinir giderdi. Ve kar yağardı Erzurum'a. Bembeyaz lava lava. Henüz ayrılmamıştık. Henüz bölünmemiştik. Memurlar bir kooperatife, esnaflar bir siteye, zenginler dübleksere, triplekslere, garibanlar geber ulan gece kondurarak kalmamıştı. Ve kar yağardı Erzurum'a bembeyaz lapa lapa. Henüz fakir zengini hırsızlıkla, zengin fakiri tembellikle suçlamazdı. Çünkü kar yağardı lapa lapa, çünkü kar yağardı bembeyaz. Çünkü karın temizi yüreklerimize vurmuştu.

Eskiden kar yağardı Erzurum'a. Yoktu çeşit çeşit makinelerimiz, dev ekran televizyonlarımız, nofrotsuz buzdolaplarımız. Ama kilerlerimiz hırt digine kadar doluydu yüreklerimiz gibi. Çünkü kar yağardı Erzurum'a. Çünkü kar rahmetti. Çünkü kar bereketti. Eskiden kar yağardı Erzurum'a. Adam boyu. Adamlar da adamdı o zamanlar. Ne Cumhuriyet Caddesi'nde onun bunun namusuna kötü gözle bakar, ne de laf atarlardı. Çünkü senin namusun benim, benimkisi senindi. Biridik, bizidik. Ve kar yağardı Erzurum'a adam boyu. Ve adamlar da adamdılar o zamanlar.

Evet, Tekin Karabey, Kariyer Erzurum Aşehir ile ve Özcan Türe de o kıymetli sesiyle eşlik etti bu güzel türküye. Tüm Erzurumlu kardeşlerimize, büyüklerimize buradan çokça selamlar olsun. Erzurum demişken bir Nurullah Arılaçayır, düet İbrahim Erkal'la birlikte Hani Yaylam türküsünü sizlerle buluşturmak isterim. Tüm Erzurumlara buradan da çokça selamlar olsun.

Erzurum'da hemşehrimiz diyor. Çok teşekkür ederiz Berna Hanım. Ben teşekkür ederim. Gerçekten Erzurum yöresinin türküleri o kadar güzel, o kadar kıymetli ki. Aslında bütün yörelerimiz güzel değil mi? Bütün türkülerimiz, bütün o notalar, o işlenen eserler hepsi aslında bütün yörelerimiz olarak bizimdir. Bizim gönlümüzün o güzel bahçesinden bir ağaçtır bence. Şimdi ise Seyre ile Güzel adlı bir çalışmayı buluşturmak istiyorum sizlere müsaade ederseniz. Bu eser efendim ben konservatuar zamanındayken çok böyle şey... O zamanlar konservatuarda işte şan dersleri falan alırken bunu hep söylerdi, koroda da özellikle. O yüzden benim için yeri çok başka, güzel bir türkülerden bir tanesi, eski türkülerden. İşte bazı güzelliklere sahip olmak için değil de sadece seyretmek için de vardır. O güzelliği birlikte dinleyeceğiz Erkan Oğur yorumuyla. Seyreyle Güzel diyecek. Sonrası yine buralarda olacağız.

Evet, Türk Edebiyatı'nın büyük şairlerinden Abdurrahim Karakoç'un yazdığı unutulmaz şiirlerden bir tanesiydi. Mihriban tabi Musa Eroğlu'nun düzenlemesiyle ortaya bambaşka güzelliklerle dolu bir türkü çıktı efendim.

Evet, Anadolu'nun en eski, en çok anlatılan türkülerinden biridir. Sarı Gelin yılların ötesinden bugüne ulaşan kadim bir türküdür. Doğu Anadolu ve Kafkasya kültüründe çok bilinen bir eser. Aşkın, kavuşamamanın ve ayrılığın hikayesini anlatır. Evet, türkün hikayesi de Erzurum ve çevresinde anlatılan bir sevda efsanesine dayanıyor. Tabii farklı kültürlerde benzer şekillerde anlatılmış olsa da Anadolu'da bu türkü hep yanık bir aşkın sesi olarak bilinir. Tabii Yavuz Bingöl yorumuyla da gerçekten farklı bir renk katmış, içimize işleyen kıymetli eserlerden bir tanesi.

Modern Radyo Çağdaş Kandıra'dan Yusuf ben. Traktördeyim, sizi dinliyorum. Anadolu'nun sesi burada bizimle. Emeklerinize sağlık demiş. Bir de resim atmış. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Kolaylıklar diliyorum sana. Allah yar ve yardımcın olsun inşallah. Evet, Gebze'den Fatma da dinlemedi. Selamlar olsun. Türküler insan içini ısıtıyor diyor. Ne kadar doğru. Çok haklısın sevgili Fatma. Sen de hoş geldin. Efendim, Şafak Söktü yine Sunam Uyanmaz türküsünü Şentürk Dündar yorumuyla sizlerle buluşturmak isterim.

Gerçekten bu türkü en yanık, en derin türkülerden bir tanesi. Anadolu'da yıllardır dilden dilene dolaşan bir türkü. Kavuşamayan bir aşkın, içinde büyüyen bir özlemin hikayesini anlatır Sunam. Yani Sunam aslında sevdiği kişiye verilen isimdir. Hepimizin bir Sunam'ı vardır içimizde. Sevdiğine gönülden seslenen bir insan iç çekişi. Bazı sabahlarda güneş doğar ama insanın içindeki gece hiç bitmez sevgili dinleyenler. Şimdi de bu duyguların türküsü gelsin bakalım Şentürk Dündar yorumuyla. Ulaşmak da isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattı. Instagram Radyo Çağdaş son gönderi altına yorumlarınızı da gerçekleştirebilirsiniz.

Evet, Dilek Hanım diyor ki sabah 8'de sizi dinliyorum, akşam 6'ya kadar hiç doymadan kesintisiz bağımlısı oldum. Sizden Güler ablayı isterim. Çaldınız. Şimdiden iyi bayramlar. Teşekkür ediyorum. Evet, çalmış bulundum. Armağan olsun efendim sizlere de. Çok teşekkür ediyorum Dilek Hanım bu arada. Yani bizi her zaman dinleyebilirsiniz. O kıymetli vaktinizi ayırdığınız için de teşekkür ederim. Ya bugün çok sevdiğim türküler peş peşe çalınıyor demiş Sibel Hanım. Ben Kocaeli Derince'den Sibel, çok teşekkür ederim. Bir türkü hakkım daha var mı? Hilmi Yarayıcı'dan Erzurum'a çevirdiler yolumu. Türküsünü çalar mısınız rica etsem. Bunu baktım ama maalesef bulamadım. O yüzden size sıradaki tüm türküleri armağan etmek isterim, olur mu? Teşekkür ediyorum şimdiden. Merhabalar, sıradaki türkünüz mutfak bayram temizliği yapan eşim Sevda'ya gelsin. Şu an size eşlik ediyor. İyi yayınlar demiş Burhan. Çok teşekkür ediyorum sevgili Burhan. Eşinize de kolaylıklar diliyorum sevgili Sevda Hanım'a. Yani hanımların da zaten bayram geldiğinde en zor şeyi gerçekten bu temizlik işi. Kolaylıklar diliyorum efendim sizlere de.

Odam kireç tutmuyor, kavuşamamak, dokunamamak, bir olamamak. Evet, Özlem Çelik yorumuyla bizlerle birlikteydi. Kırşehir yöresine ait anonim güzel türkülerimizden bir tanesi. Hakikaten böyle en duygulu eserlerden biri olarak da biliniyor. Birçok sanatçı tarafından seslendirildi. Hani herkes bambaşka renk fulyasında seslendirdi bu eseri. Evet, Ahmet Kaya'da bir bambaşka seslendirmedim ama ben Özlem Çelik'i de inanılmaz beğenerek sizlerle buluşturmak istedim. Odam kireç tutmuyor. Yani insanın iç dünyasını temsil eden başka güzel bir cümle olabilir mi? Evet, Özlem Çelik'in de bu kıymetli duru sesiyle yorumlamasını dinlettirdik. Efendim, bazı evler boş kaldığı için değil de özlenen biri olmadığı için de soğuktur. Bu kıymetli türküyü de sizlerle buluşturduk. Şimdi ise bir Kayseri türküsüne geçiş yapalım. Gesi Bağları. Evet, Anadolu'nun en bilinen ve en duygusal türkülerinden yine bir tanesini sizlerle buluşturuyoruz. Gesi Bağları. Bu türkü hasret, sevda ve Anadolu insanının içten duygularını anlatan, dilden dile yüzyıllardır gelen kıymetli eserlerimizden bir tanesi. En duygusal Anadolu türküleri tarafından yorumlanan bu güzel eseri buluşturalım efendim sizlerle. Sonrası yine buralardayız.

Keklik gibi kanadımı süzmedim türküsü bizlerle birlikteydi. Dünya Tekin tarafından seslendirilen, aslında bu uzun hava ile bozlak tavırlı eserlerden biridir. Böyle biraz nadir eserlerden. Hani insanın hayatı boyunca yaşadığı zorluklar, kırgınlıklar, içten içe biriken acılar. Sözleri o kadar derin ki dinleyen herkes kendisinden bir parça bulabiliyor. Bu türküyü yıllar boyunca Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Musa Eroğlu, Arif Sağ pek çok usta sanatçı tarafından okunmuş Türk halk müziğinin unutulmaz eserlerinden biridir efendim. Dünya Tekin'de gerçekten çok kıymetli bir şekilde seslendirmiş. Şimdi ise size güzel bir Elif Hüseyin Doğan çalışmasını buluşturmak isterim. Suya gider allı gelin türküsü bizlerle birlikte olsun. Evet, Elif bizlere ulaşmış. Türkler insan içini ısıtıyor. Yayınınız daim olsun. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ediyorum Elif. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Sakarya'dan Mehmet, gurbette olan herkese güzel bir türkü armağan edelim diyor. Teşekkür ediyorum sevgili Mehmet. Sen de hoş geldin. Selamlar Radyo Çağdaş Derince'den Ayşe ben. Çağdaş Sanat Akademisi'ndeki gençlere de selamlar. Sanatta büyüyen yeni bir nesil geliyor demiş. Ne kadar doğru. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ayşe. Senin sayfanı da bir kontrol ettim. Evet, sen de sanatla ilgileniyorsun. Sen de Çağdaş Sanat Akademisi'ne bir uğrayabilirsin yani. Eminim ki sana da çokça gönülden yardımcı olacaklardır. Evet, Elif Buse Doğan, Suya Gider Allı Gelin türküsü bizlerle birlikte olsun. Sonrası yine buralardayız. Keyifli dinlemeler.

Evet, İzmitli çok kıymetli bir sanatçımız sevgili Ali Puse Doğan suya gitar aldı gelin türküsü bizlerle birlikte oldu. Şimdi ise ne gelirse sevdadan gelir Burcu Yıldız yorumu bizlerle birlikte olsun efendim.

Efendim, kapanışımızdan önce son eserimizi de yayınlayalım. Hakan Bey, Ayhan Bey, sizlere de selamlar olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Özellikle trafikte dinleyen ne çok dinleyicim var ya. Hepinize çokça selamlar olsun. Yalan Dünya, Songül Güler yorumuyla sizlerle.

yazan kalem siyah. Anadolu Rock Cover versiyonunu aslında dinleyicilerimiz daha çok seviyor. Lakin Aynur Polat da bambaşka bir can katmamış mı bu esere hakikaten? Evet, Radyo Çağdaş'ta Bir Gündüz yayın daha sonuna geldik. Bugün yine Anadolu'nun yüreğinden kopup gelen türkülerle, hatıralarla, sizden gelen o güzel mesajlarla dolu güzel bir yolculuk yaptık. Türküler bazen bir aşkın hikayesini anlattı, bazen bir ayrılığın sistemini, bazen de insan içinde sakladığı duygulara tercüman oldu. Çünkü türküler bu toprakların hafızasıdır. Nesilden nesile aktarılan, insanın kalbine dokunan en güçlü anlatımlardan biridir. Bugün yayın boyunca bize mesaj gönderen, sosyal medyadan ulaşan, radyosunun sesini Radyo Çağdaş'a ayarlayan tüm dinleyicilerimize gönülden teşekkür ederim. Unutmayın, Çağdaş Medya Ailesi olarak Radyo Çağdaş, Çağdaş Kocaeli Gazetesi ve Çağdaş Sanat Akademisi ile kültürü, sanatı, türkülerimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Gönlü hassa olan vay. Evet, şimdilik mikrofonumu kapatıyorum ama türküler her zaman Çağdaş'ta akmaya devam edecek. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralarda olacağız. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

rüyaydı ve ben sürgündüm. Dostum, Anadolu, sana bir mektup yazdım. Oku, iki satırda sen karala. Beni cevapsız bırakma.

haftada evime ve kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir şarkı seçtik. Yine Mete yanımda eksik olmasın, sağ olsun. Hadi artık başlayalım.

0: Kızanlar, bu dağların sahibi kim?
1: Erimiz.
0: Yiğidi kim?
1: Efemiz.
0: Susuz derelerde kavak biter mi?
1: Bitmez.
0: Bitkisiz diyarlarda duman tüter mi?
1: Tütmez.
0: Yiğit kime derler?
1: Sözünde durup efesiyle ölene.
0: Korkak kime derler?
1: Sözünden dönen aman dileyene.
0: İnsan dünyaya niçin gelir?
1: Ölmek için.
0: Doğup da ölmekten kuşkulanan bebeler
1: dertlenip hortlamaya.
0: Var yemezlere acımak mı yoksa dayak mı haktır?
1: Dayak haktır.
0: Yiğitlerde ne yoktur?
1: Merhamet.
0: Korkaklar zeytini nerede döverler?
1: Ağaç dilekte.
0: Yiğitler yağı nerede kavururlar?
1: Zalim göbeğinde.
0: Sözünde durmayan kahpe bacının öz kızan olsun mu?
1: Olsun.
0: Şu duvalı yatağın böğrüne batsın mı?
1: Batsın.
0: Doğru söylediğinize nasıh tövbesi olsun mu?

ve ben sürgündüm. Dostum, Anadolu, sana bir mektup yazdım. Oku, iki satırda sen karala. Beni cevapsız bırakma.

nasıl biter bilmiyorum hayatımız. Müebbet bir mahkumun firarıdır sevdamız. Aşkımız yarım kalsa da onurlu olsun davamız. Ağlama sevdiğim, ağlama yüreğim, ağlama meleğim, ağlama. Gül ki

insan olan gelir, nura çevrilir. Böyle kurulmuştur bu çarhı devran, mansur olan gelir, dara çevrilir. Böyle kurulmuştur bu çarhı devran, böyle kurulmuştur bu çarhı devran, mansur olan gelir, dara çevrilir, mansur olan gelir.

Pervaneler özün odlara yakar. Serçe kande olsa aslına çeker. Bülbül olan gelir güle çevrilir. Serçe kande olsa aslına çeker. Serçe kande olsa aslına çeker. Bülbül olan gelir güle çevrilir. Bülbül olan gelir güle.

Abdalı yatır hastadır, bir sultan abdalı yatır hastadır, elinde gülleri deste destedir. Ademoğlu bir acayip nesnedir, muhabbetli tatlı dile çevrilir. Ademoğlu bir acayip nesnedir, Ademoğlu bir acayip nesnedir, muhabbetli tatlı dile çevrilir.

Demek şimdi gidiyorsun. Yazdığımız son şiir öyle yarım kalacak. Demek şimdi gidiyorsun. Kuşlarımız acıkacak. Saksılarımız artık sulanmayacak. Demek öykümüzü bir ruj lekesi gibi yapıştırıp aynanın sahtekar yüzüne. Oy benim yaralım. Demek şimdi gidiyorsun. Beni böyle toz gibi dağıtıp merdivenlerin dibine. Her şey tamam diyorsun. Git. Beni viran bir şehir gibi terk et. Hadi git. Dışarısı ispiyon. Dışarısı ihanet. Seni bir gören olmasın. Dikkat et. Dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de gece yarıları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış. Gitmek istiyorsun. Git. Bir savaşçı asla vedalaşmaz. Durma git. Dışarısı dinamit. Dışarısı enkaz. Şunu cebine koy. Ne olur ne olmaz. Eylül mağdurlarıydık. Kimsemiz yoktu. Yaralarımız aman vermiyordu canımıza. Kimseye kıymamıştık oysa. Masumduk. Rahatsız ediyordu bizi bu yalancı tarih. Yırtılan bir pankart gibi şehirlerin ortasına çığ düşürdüyse öfkemiz. Oy benim yaralım, oy. En az bir karıncanın yüreği kadar namuslu ve çalışkandı ellerimiz. Artık bitti diyorsun. Git. Kırılsın kapı çerçeve. Kırılsın bu cam. Sorma git. Dışarısı panik. Dışarısı izdiham. Biliyorum. Seni vuracaklar bu akşam.

Ne çok file verdik üst üste. Ne çok arkadaş yitirdik bu tozlu yolculukta. Kimliği tespit edilmemiş, ne çok ceset vurdu zeytin güzeli akşamlarımıza. Büyük ütopyalar ve büyük dağlar gibi içerden çürümüşüz meğerse. Oy benim yaralım, oy benim yaralım. Her gelen ölüm yazmış, her giden ayrılık işlemiş bu talihsiz gergefimize. Kendini arıyorsun. Git. Aptal bir hayat kur içinde beni barındırmayan. Kalma git. Dışarısı varut. Dışarısı gardiyan. Yine bir tek ben olurum sana parçalanan. Demek şimdi gidiyorsun. Sonunda bizi de çökertiyor bu kancık zelzele. Demek şimdi gidiyorsun. Yıkılan bir duvar gibi ömrüme devrile devrile. Demek mecbur istikametlerin ayrılığı gösteren o adaletsiz kavşağında. Oy benim yaralım, maralım. Demek şimdi gidiyorsun ve bana bir tek seçenek kalıyor. Güle güle. Güle güle. Beni öldürüyorsun. Git. Kalmasın sende kahrım. Kalmasın derdim. Akma git. Kafamı yumruklayıp ardın sıra ağlarsam namerdim.

Berfin'im, içimin güler yüzü, yaşanılası iklimim, hoş geldin. Adımın çapraz yazılması kimin umrunda? Denize düşen yılana öykündür biraz da. Bir aralık sızı verdin işte, ömrümüzün en gevrek zamanı. Çıt diyor kırılıyoruz, öfke kadar saydamız o zamanlar. Ve kırılgan, bıçak kadar. Kızım demeyi öğrettiğin için, o tanrısal kokun ve gülüşündeki baban için. Ki hala zilleri çalıp kaçmak istiyordu. Yarım yamalak aşk kırıntıları, tabakta bırakılmış, yazık atılacak bir sevda haritası. Hatta el değmemiş delilikler istiyorduk. Çocuktuk daha, büyümeye direniyorduk. İş toplantılarında lollipop zamanlar düşlüyorduk. Ama sızıverdin işte. Bir avuç yeşil gevrek rokaydık. Mayışmamıza bir limon yetecekti. Biz garsonu bekliyorduk, sen çıka geldin. Hoş geldin Berfin'im, kızım, kızgınlığım. Bilmiyorduk daha objektiflerin objektif olmadığını. İkimize yeter sanıyorduk ikimizin toplamı. Meğer doyurmak çok zormuş içimizdeki hayvanı. Habersiz geldin, kusura bakma, ortalık biraz dağınıktı. Şimdi hemen toplarız sanıyorduk, olmamıştık daha. İşin zor kızım, hem büyüyecek hem bizi büyüteceksin. Baban mı var, derdin var kızım. Hoş geldin kızım, içimin gülen yüzü, hoş geldin.

kez. İlk kendi yaşıyor sanmasa. Sevdalar da tükenirdi. Masalları da. Sonsuza kadar sürdüğü bilinsin diye midir nedir? Bittiği anlar ve ihanetler yazılmıyor kitaplara. Zümrüt'ün kalkışı da yalan aslında. Kendini külünden yarattığı da. Ferhat'ın Şilin, Aslı'nın Kerem için öldüğünü kim gördü Allah aşkına? Sonsuza kadar sürsün diyorsan bu sevda. O zaman sevgili, o zaman uslat yaşanmaya. Sana yazacak bir sen bırak bana. Öfkelerin orada kalsın. Kaçamaklar hanesinde değil ismin anlasana. Ömrümün tam ortasına kocaman harflerle yazmışım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Herkese söylediğini bana söyleme diyorsun. Ama ne varsa sevdaya dair bizden önce söylenmiş biliyorsun. Bize düşen aşkı yalansız yaşamak. Hadi uzatma da uzat ellerini. Seni seviyorum. Seni seviyorum.

Biz üç kişiydik. Bedirhan, Nazlıcan ve ben. Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek. Adımız bela diye yazılmıştı dağlara, taşlara. Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte, kulak kirişte ve sırtımız toprağa emanet. Baldıran acısıyla ovarak üşüyen ellerimizi yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık. Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık. Gece ırmak boylarında uzak çakal sesleri yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi. Göğsüne kekik sürerdi Nazlıcan, tüterdi buram buram. Gizlice ona bakardık, yüreğimiz göçerdi. Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan'ı. Ateş böcekleriyle bir oldu, kırpışarak tükendi. Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza, kurşun gibi, mayın gibi tutuşarak tükendi. Oy Nazlıcan, vahşi bayırların maralı. Oy Nazlıcan, saçları fırtınayla taralı. Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine? Oy Nazlıcan, oy.

Artık yenilmiş ordular kadar eziktik, sahipsizdik. Geçip gittik parka ve yürek paramparça. Gerisi ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik. Geçip gittik nazlı can boşluğu aramızda. Bedir Han'ı bir gedikte sırtından vurdular. Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları. Omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca titredi ve iki yana düştü kolları. Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını. Devrilmiş bir ağaçtı ay ışığında gövdesi. Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerine. Göğsümü çatlatırken nabzının tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı bu. Birazdan uyanacaktı. Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı. Oysa ölüm sadık kalmıştı randevusuna. Ah! O da nazlı can gibi bir daha olmayacaktı. Hey Bedir Han, katran gecelerin hey yuvası. Hey Bedir Han, kancık pusuların belası. Sen de böyle bitecek adam mıydın, konuşsana. Hey Bedir Han, hey mezarı kartal yuvası.

Biz 3 kişiydik. 3 intihar çiçeği. Bedirhan, Nazlıcan ve ben.

Değişen ben değilim. Dönüşen savaş. Yaşlanmakla ıslanmak aynı şey. Bir yağmurun gölgesinde ihtiyarlanmak. Şimdi ölüm bile yetmiyor acılarımızı tartmaya. Dostlar alıngan bir sahili pinekliyorlar. Bir merhabayı bıçaklar gibi artık selamlaşmalar. Değişen ben değilim. Dönüşen savaş. Artık zaman bile yetmiyor yaşadığımızı sanmaya. Yine de ışıklar bu kenti güzelmiş gibi gösteriyor geceleri, geceler. Yani Ahmet Haşim'in kafiyeleri. Seni aklıma düşüren yer çekimi değil, yalancı yıldızlar. Öyle uzaksın ki, üflesem soğuyacaksın, sarılsam okyanus. Bir aşka yetecek kadar ve anımsatacak kadar sebepsiz bir ölüme acılarımız ve kafiyelerimiz var. İşte hepsi bu kadar.

yalnız değiliz. Onlar hani o bildiklerin, göründükleri kadar çok değiller. Baksana, her yer biziz. Ben, bizden olan bütün insanların dostu, adı haritalarda bile bulunmayan bir köyündenim Anadolu. Güzel şeylere hasrettir memleketim. Güzel şeylere hasret bu dünya. Yıllardır kanda ve ateşte mısralarım. Yanan şehirlerin, ağır tankların tekerlekleri arasında. Biliyorum, yaylım ateşlere girilmiştir gönlümüzce Pasifik kıyılarından Volga'ya kadar. Benim arzumanım kaldı hürriyet boylarında tank oynatanlar. Bütün kıtalarda, Tuluvarz'da, İslam içinde, küffar içinde, mülhit, mümin ve vatanseverim. Fakir, cefacı topraklarım içinde mendil tutarım, diz vuranım, baş çekerim. Zeybek'te, halayda, tamzarada. Ben küçük Yusuf'um çit köyünde, çapak çapak ela gözlerim. Kıl keçim kızdır, annemin memesi yara. Benim saçlarım belik belik, bıyıklarım burma burma. Gözlerim kara kıyma renginde ama Erzincan oynamış ağlamışım. Irgatlık etmişim el kapısında, dolu vurmuş bahçelerimi. Çekirge inmiş tarlalarıma, ben bir yolcuyum hemşeri. Manisa bağlarından geçtim, Aydın incir tarlalarından çığlıklar getirdim. Üzümleriyle beraber çürür gibi düşen insanlarımla sıcak, tuzsuz gevreklerinizi yemişim. Alacakaranlıkta bucalı işçilerim, unutur muyum seni? Derdini, ekmeğini bölüştüğüm, türküleriyle bizi ağlatan memleketlim. Karadeniz'in rumalikarı tütünü, bende türküler oldu ağlamaklı. Bende türküler oldu dizim dizim. Doldurdum sineme, ciğerlerime, doldurdum derdi mihneti, pamuk tozunu, kömür tozunu. Memleketimin şarkıları kadar acı çektim. Ben Ahmet Çavuş'um, attığım kurşunlar gitmezdi boşuna. Şimdi kuzgunlar iner tazeleşime. İki kere kesemde ne verdiğim, dost dediğim kıydı bana. Ben Kürdoğluyum, derim ki yiğitlik kadim. Ben nazifim, Urfa'ya karşı vurdular beni. Ağlasın Urfa, ben şairim, halkların emrinde, kolumda, safında. Satırlarım vardır kahraman, satırlarım vardır cılız, cesur ve sıtmalı. Akdim var, terli atlet, fanlalı göğüslerden püfür püfür geçeceğim. Bir de aşığım, kanlı bıçaklı, yar için serden geçeceğim. İnan ki ciğerparem, inan ki sevgilim, bu hususta üçten, beşten, senden geride kalacağım.

Senin sesinle başlayan bir ıslık, kehribar kokusu kulaklarımda. Nasıl bir nargile yakmak bu fitil gibi sarhoşlukta? Kim bu öldürücü musikinin güftesini gömebilir kuytuluğun makamına? Yalnız Hicaz'dı felaket efem saatlerinde. Kimi görsem göz yarası yüzünde, kimi duysam senin sesinden ıslak bir ıslık. Ve ben artık her şarkıda kendime vokal yapıyorum. Yüzüm, gözüm ıpıslık.

Mevsim dışı sarışın bir kederdin soğuk yazlıkta. Sayfiye Hanım'ın tembel dişlerine ve çıplak ayakla betona basıyordu yaz. Bense paslanmış bir keyifle hayatımı yazamak istiyordum. Sensizliğe gül buğusu bir edebiyat arıyordum. Her tanışmada bir memnun oldum öldüren devrik katillerdik hepimiz. Ve sen faili yaz bir cinayettin o maktul yazlık akşamında.

bu yürek seni seveceğini biliyordu herhalde. Bu kafa seni kuracağını seziyordu hanidir. Bire bin veren bu olay, elmadaki mayhoşluğu, hukuki beşer, çınçınlı hamam, çizmeli kedi, sanki elleriyle komşular gibi ikimizden bir iş var. Seni sevmemiş olsam sözlerim yarım, gözlerim yarım, ellerim çolak Hüseyin eli. Seni sevmesem nefes almayı beceremem ki. Bugün günlerden ne? Cumartesi. Seni sevdiğim için cumartesi elbet. Seni sevdiğim için bak Temmuz ayındayız. Ayşe Onbaşı, Pir Sultan Abdal, büsbütün sevdalıyım sana. Gemiler nereye gidiyor seni sevdiğim için? Seni sevdiğimden suyun akası geliyor. Bacaların tütesi, nur hayatın halleri, seni sevdiğim için güzel İbrahim'in dilleri. İnsan seni sevince tutsaklığa kızar tabii. Savaşın adı geçse cinifrit olur. Ereğli'nin kömürünü düşünür. Ne kömür o be. Raman'ı düşünür. Çukurova'yı düşünür. Seni sevdiği için Haliç'te bir uğultu, Marmara'da bir deniz. Isparta bahçesinde güller seni sevdiğim için goncalanıyor. Seni sevdiğim için kilim dokuyorlar avşarda. Yarın sabahlar seni sevdiğim için icat edildi. Penisilin, halk şiiri, canlı sinema. Mapushaneler, yedi düvel, Harbi İspanyol nezlesi. Sultanahmet, Don Giovanni ne bilsinler seni sevdiğimi. Başaklam yan yulafa söylemeli. Cırk yumurtaya, paslı demire. Kulağını bükmeli kurtlu kirazın. Hoşnut değillerse bu gidişattan akıl etsinler seni sevdiğimi. Yeşille turuncunun kafa barıştırması bu sevdadan ötürü. Tepemizdeki o göçmez tavan. Sulardaki yakamoz, ortancadaki pembe. Ben seni sevdim diye. Bingöl vilayetinde kamyondan inince tığ gibi bir delikanlıya soruyorum. Siz nerenin bulutlarısınız böyle? Biz sizin sevdanızın bulutlarıyız. Bir yıldızlı akşamı varsa Ankara'nın 1953 kışları içinde, karnı tok, sırtı pek sıksım akrabanın, konu komşu dirlik düzenlik içindeyse, birbirimizi daha çok sevelim diye. İnsan seni sevince iş güç sayılır. Şair oluyor mesela. Meyhaneden cayıyor bir akşam üzeri. Caysın be güzel, caysın be iyi. Tütünü bırakıyor. Tütün neyime zarar? Keseme zarar. Ciğerime zarar. Sevdama zarar. Seni sevince adamın papuçları eskimiyor. Beti benzi yeni çarktan çıkmış gibi. Seni sevince insan bilgili, saygılı, gönlü garnişen, saçları zencefilli, erkencecik evine dönmek istiyor canım. Hep seni düşün. Hep seni yaşa. Hep seni yıka, seni doyur üç öğün. Seni bir kanım uyut sonra uyandır. Lokman Hekim seni sev diyor bana. Seni sevmeseydim ilkbaharı kodum sabulgayı. İstanbul diye bir kent yoktu ki yeryüzünde. Umut diye bir şey yoktu ki seni sevmeseydim. Hak, hukuk, bereket diye. Eşitlik, kardeşlik, hürriyet diye. Yüreğime sağlık, ne iyi ettim.

9'unda kayboldu Mayıs'ın, cesedi bulundu 12'sinde. Kaçırıldığında da, kaybolduğunda da ve cesetken de yakışıklıydı. Amcamdı.

Baba, anneme iyi bak olur mu? Benden sana evlat vasiyetidir. Baba, anneme iyi bak. Akşam büyük bir heyecanla televizyon izlerken sen şöyle gözünün ucuyla bir kez anneme bak. Yaşanmışlıklarını göreceksin o çocuksu bakışlarında. Yaşattıklarını, yaşatamadıklarını. Sana adanmış koskocaman bir ömrü göreceksin bakışlarında. Akşamları geç geldiğinde boğazına dizilen yiyemediği lokmaları göreceksin. Sen kızmayasın diye uyurken komşulara gidişlerini, bizim ağzımızı kapatmalarını, yüreğinin ağzına geldiği zamanları göreceksin. Baba, anneme iyi bak. Hanım ben gidiyorum dediğinde, sen merdivenleri inene kadar ardından bakan insana bir kez durup merdivenin 5. basamağında sen de bak. Gözlerinde sen daha gitmeden seni özleyen bir kadın göreceksin. Sokakta gördüğün arkadaşına sarıldığın gibi bir kez sarıl ona baba. Sıkıca, sevgiyle. Saatlerini harcadığın kahve sandalyesinde yudumlarken bardağından çayını, hiçbirinin tadının annemin çayının tadına benzemediğini fark ederek evde senin için yemek yapmanın telaşında olan o kadını düşün. Koyarak 3-5 kuruş yarım bıraktığın bardağın yanına en hızlı adımlarınla koş baba. Bırak kahveyi. Orada burada eğlenmeden, oyalanmadan koşarak evine gel baba. Seni terk eden annen gibi, ardından bıçaklayan dost sandığın arkadaşların gibi, senin kıymetini bilmeyen evlatların gibi değil. Ne zaman düşsen, canın acımasın diye düştüğün yere çimen olan, her bayramda senin elini evimin direği diyerek öpen o kadına iyi bak baba. Ne kadar usulca çıksan da merdivenleri, senin geldiğini daha ilk basamakta anlayan kadına, yüzün asıksa, mutfağında sessizce ağlayan ama sana soğanın ne kadar acı olduğunu söyleyen kadına, sen hastaneye yattığında ağlarken uyuyan, uyanınca ağlayan, bu ev çok büyük geldi bana diyen anama iyi bak baba. Onun gözlerinde sana adanmış koskocaman bir ömür göreceksin. Şimdi sarıl şu güzel günde boynuna. Kim ne der diye düşünme baba. Tut ellerinden öpüver. O kadın benim anam baba. O kadın benim anam. Ve de ki ona, siyah saçlarımın terk ettiği yıllardan geriye bir tek sen kaldın. Ve ben bir tek sana kaldım. Hanım, bir tek sana kaldım. Anneme İyi bak baba.

Yanlış anlamayın. Ben şair filan değilim. Sevmeyi, sevilmeyi sevdiğimden, sesime yükleyerek yüreğimi, diyeceklerimi art arda sıralıyorum. Bilinmedik şeyler de değil onlar öyle. Bizim kuşakta herkesin kayda değer bir öyküsü, unutulmayacak en az bir şiiri vardır. İşte yine öyle bunalım gecelerinden birinde bir türküden çıkıp yola demişim ki. Çoktan başladı geri sayım. Ben şimdi 41'indeyim. Kaç ay gördüm 14'ünde? Saymaya korkuyorum. Bir de dostları yitirince peşi sıra. Uyku tutmuyor. Ne zor şeymiş Tanrım. Bir daha uyanmamanın düşüncesi bile. Eskittiğim baharları, kırıldığımız kışları, unuttuğumuz sonbaharları, boşa geçen yazları saymazsak, kayda değerde bir şey yok hani, hesaplaşacağımız güne ne kaldı? Şimdi her şairden bir mısra. Şarkılardan arta kalanlar kulağımızda. Rakının susuzuyla delikanlıyız, sevgilinin hayaliyle genç. Arta kalanı senin olsun diyerek koyulacağım da yola. Bütün iş bu rüyadan uyanmamakta. Ne kaldı şunun şurasında diyorsan bu yolculukta. Ay yola düşmeden gel. Yoruldum. Yol üstündeyim. Sen üstüme çıka gel.

Sus pus olmuş, puslu bir İstanbul muydu yüzün? Yoksa çok bildik hüzünler mi taşınmıştı yüzüne dolma bahçede, çay tadında? Divit ucuyla yazılmış bir aşkın sureti vardı avuçlarında. Tarih bir başka iklimin kıvamını gösteriyordu. Ben rehnedilmiş yelkovan gibi, hani akrebi seven ama yüreği takvim yokuşlarında. Sinemada elinin elimde terleyişinin bir anlamı olmalı. Sesinin sesimde yankılanmasının. Sanki perdedekine üzülmüş ya da sevinmişsin de tesadüfen akmış yüzün içime. Yalan, sen perdeye bakıyorsun, fikrin benim seyir defterimde. Ve ben Amerikanca bir filmi Kürtçe seyrediyorum. Kadın Beyoğlu'nun bir kış akşamında üstündeki deri montun sahibine küs, soğukluğundan muzdarip yürüyordu. Adam da yürümek hiçbir şeyi çözmüyordu bazı aralık akşamlarında. Parmağında yaralı bir öyküyü taşıyordu adam. Kadının yüzünde bir hüzün, hüzünlü aralık akşamında bir yüzük. Yüzüğün yüzünde dünya güzeli bir kadının kehaneti, soğuğun ve karanlığın vehameti. Hayatı bir başkasının pantolonu gibi küçültülmüş, daraltılmış. İlk sahibinin o pantolonla yaşadığı şeyler, yani pantolonu pantolon yapan anılar, bazı ilkbahar berileri yüzünden yapılan yamalar, ter tüketen yazlar, hepsi daraltılmış. Yaşananlara bir beden büyük geliyor artık hayat. Bir aşkı paylaşmak için çok geç. Bir paylaşıma aşık olmak içinse erken. Beni sevda yerimden vurdu yine zaman. Şimdi sana söylenecek tek cümle, bende sana yetecek kadar ben kalmadım.

Şey, sevmek gibi gidiyordu kadın. Adının anlattığı canın teni yakmasıydı. Bir bulut, evet ama asıl olan bulutun suyu yağmasıydı. Bir insanı sevmekle başlıyordu her şey ve boşanmak için en az iki şahit gerekiyordu.

0: Böyle zamansız güneşli, umulmadık mavi günlerde bir bekleme salonu yalnızlığına bürünüyorum. İliklerimdeki yitik aşkı sarhoş bir unutkanlığa ilikliyorum. Sanki şiirini bilmediğim bir Fransız akşamında kaldırım taşlarını sayıyorum kalbinin, içimde ayak izlerin, aylak bir yaz geçiyor avuçlarımda. Ve ben ne zaman kiminle sevişsem hala seni aldatıyorum.
1: Bu faslı da bize yakışan şekilde bitirelim. Özledim. Gözde, kaşta, kirpikte değil gözüm. Ben barışı özledim. Özledim. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Ben barışı özledim.

Dilime bu türkü, gönlüme bu sevda düştü düşeli yollardayım. Yüreğime çoktan cemre düşürdüm. Seni sevmek için baharı beklemeyeceğim.

Dağ başı yalnızlığı yaşıyorum yeniden. Dağ başı yalnızlığı ölümden beter. Hiç kimse aramasa, sormasa beni, sen gelsen yeter. Huzur ellerinin güzelliğidir. Gözlerin karşımda bir mutluluk denizi. Her sabah soframızda ekmeğimizi sen bölsen yeter. Yüreğim seninle yaylalar kadar serin. Ne bir çizgi hasret, ne bir nokta gam. Yayla dumanı gibi gözlerime her akşam sen de olsan yeter. Bende çaresizlik sonsuz kördüğü. Bende sabır, sende naz. Gündüzden vazgeçtim, düşümde biraz. Bir yüz görümlüğü sen olsan yeter. Duymasa hiç kimse şair gönlümün sende karar kıldığını. Ve içimin şerha şerha yarıldığını sen bilsen yeter. Bir gün duysan bittiğimi, tükendiğimi, çıkıp gelsen uzaklardan korkulu ürkek. Bir incecik dal gibi üstüme titreyerek eğilsen yeter. Herkes ilk kendi yaşıyor sanmasa, sevdalar da tükenirdi, masalları da. Sonsuza kadar sürdüğü bilinsin diye midir nedir? Bittiği anlar ve ihanetler yazılmıyor kitaplara. Zümrüt anka kuşu da yalan aslında. Kendini külünden yarattığı da. Ferhat'ın Şirin, Aslı'nın Kerem için öldüğünü kim gördü Allah aşkına? Sonsuza kadar sürsün diyorsan bu sevda. O zaman sevgili, o zaman vuslat yaşanmaya. Sana yazacak bir sen bırak bana. Öfkelerin orada kalsın. Kaçamaklar hanesinde değil ismin anlasana. Ömrümün tam ortasına kocaman harflerle yazmışım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Herkese söylediğini bana söyleme diyorsun. Ama ne varsa sevdaya dair bizden önce söylenmiş biliyorsun. Bize düşen aşkı yalansız yaşamak. Hadi uzatma da uzat ellerini. Seni seviyorum. Seni seviyorum.

Kilitlenmiş beton kanatları kuşların, oksit gibi yakışkan bir mayışmayla ağarmış gün. Pas tutan kelimeler için bir iksir belki de, ya da aklına susamış sevgililerin saf dilliği. Acıtmış ömrünü çekirgelerin, medyatik soruşturmalardaki enflasyonüstü yargılar. Haber değeri taşımıyor haber spikerinin ölümü. Herkes kendi manşetinde satır arası. Hiçbir bakışı aydınlatmıyor floresan buğusu. Burası son durak. İnecekler için son fırsat. Bir daha ne süper ne mega kupon verilecek. Kalanlar şoförün evini göremeyecekler hiçbir zaman. Onları sonsuza götürecek afaz edilmiş bir merak. Burası son durak. Hafızada kalan tek numara için telefona uzanır elleri. Ölümüne randevulu insanların temize çekilemez not defterleri.

Benim hiç sapanım olmadı anne. Ne kuşları vurdum, ne kimsenin camını kırdım. Çok uslu bir çocuk değildim ama seni hiç kırmadım, hep boynumu kırdım. Ben hayatım boyunca bir tek kendimi vurdum. Suskun görünsem de fırtınalı ve mağrurdum anne. Bir mızrak gibi aynada hep dik durdum anne. Ben sana hiçbir gün laf getirmedim, leke sürmedim. Ama göğsümü çok hırpaladım, kalbimi çok yordum. Ben hayatım boyunca en çok kendimi sordum.

Benim hiç sevgilim olmadı anne. Ne bir yuva kurdum, ne bir gün şansım güldü. Öpemeden bir bebeğin gıdısını, tükendi gitti çağım. Bir muhabbet kuşum vardı, o da yalnızlıktan öldü. Sen beni göğsünde hep acılarla mı soğurdun anne? Yoksa evlat diye koca bir taş mı doğurdun anne? Eziyet değilim, zahmet değilim, musibet hiç değilim. Bir senin mi balına sinek kondu söylesene. Doğurdun da beni neyle yoğurdun anne?

Benim hiç hayalim olmadı anne. Ne seni rahat ettirdim, ne kendim ettim rahat. Bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bu hayat. Kaybolmuş bir anahtar kadar sahipsizim anne. Ne omuzumda bir dost eli, ne saçımda bir şefkat. Say ki yollardan akan şu faydasız çamurdum anne. Say ki ıslanmaktım, üşümektim. Say ki yağmurdum anne. Bunca yıldır gözyaşını hangi denizlere sakladın? Oy ben öleyim. Sen beni ne diye doğurdun anne?

gelir. Ömrünün hırsızıdır. Her ölen pişman ölür. Hep yanlış anlaşılmıştır. Hayalleri yasaklanmış. An gelir, şimşek yalar masmavi dehşetiyle siyaset meydanını. Direkler çatırdar yalnızlıktan. Sehpada bir sultan ölür. Son umut kırılmıştır kaftanın ardındaki. Ne selam artık ne sabah. Kimseler bilmez neredeler namlı masal sevdalıları. Evvel zaman içinde kalbur saman ölür. Kubbelerde uldar baki, çeşmelerden nakar sinan. An gelir, la ilahe illallah Kanuni Süleyman ölür. Görünmez bir mezarlıktır zaman. Şairler dolaşır saf saf tenhalarında şiir söyleyerek. Kim duysa korkudan ölür. Tahrip gücü yüksek, saatli bir bombadır patlar. An gelir, Attila İlhan ölür.

usulca akan bir suyun kıyısında seni düşünüyorum. Üşümüyorum. Sevgin yetiyor ve inancın. Ki biliyorum sen geleceksin. Gökkuşağından bir merdivenle göğe çıktım, bilmiyorsun. Sen yoktun, düştüm. Bir kıyıdan geçiyordun, akarsuydun ve farkında değildin, kıyı bendim. Her şeyine kapıldım, kendimi terk ettim. Seni anlatmaya çalıştım bütün aşklara, sevgilere. Güzelliğini sığdıramadım hiçbir şarkıya. Anlamaktan vazgeçtim, yalnızca sevdim. Ve yemin ediyorum, yoluna sereceğim bütün yıldızları.

ne yoldaşlarım oldu. İzleri gökkuşağı, yıldız tozları ömrümün gecemi aydınlatan. Sevgileriyle doldum, sana sundum.

seni bilgelerin sonsuz yürüyüşünde buldum. Kaybedemem. Yoldaşlarımın izleri ve senin her şeyindeki kutsallık adına söz veriyorum. Seni asla kırmayacağım. Yoluna sereceğim bütün yıldızları.

Karanlıkları çöktü yine, sevgiler de sahteymiş. Gönlünde yine hüzün var. Yüce dağların ardında kaldı hayallerimiz.

Güzel gözlerin, bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğin yerde kanatların kırıldı. Esen yelde senin kokun var. Yüreğimin yakıyorsun o güzel gözlerin, bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğin yerde kanatların kırıldı. Esen yelde

Gün olur, yorgun bir ıslık öper şehrin uhun alnını. Kol kola girer kandan ırmaklar, bir uzun halay olur. Gün olur, botan berçelan olur. Gün olur, gelincik yağmuruyla döner çocuklar. Önce asminler uyanır en önce. Kızıl bir gül olup açar zilan, Serhat bir büyük dilan olur. Gün olur, Serhat bir büyük dilan olur. Gün olur, güneş öper alnını Behdinan'ın. Rüzgar bir sınır türküsüdür, yağmur eşkıya olur. Ve gözleri bahardır rahmetli çocukların, her taraf uçurtma olur. Gün olur, gidenlerin çığlıkları yırtar geceyi. Yıldızlar dökülür utancından bir bir, her taraf güneş olur. Her taraf güneş olur.

düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır, gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların, düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde, düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden, düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir

Düşme. Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururun, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde. Ama sakın.

Okyanus kalpli sevgilim, kalbini dalgalandırma sakın. Ben yolculuğumda, bu hayat denen yolculuğumda, bir tek senin beyaz dişlerinde ezdiğin üzümlere doyamadım, bir de ilkbahar sabahına benzeyen yatağına.

Yıldız avlarım göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerinin deryasından. Pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım göz ucuma, anlarım yine yangın yine hasret yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

Öyle biter, böyle dertli biter, öyle evine gider. Kuşlar yuvaya döner, akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter.

Çocuklardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Biraz da sen ağla, biraz da sen ağla.

Bu cehennem, bu cennet bizi kapansın el kapıları bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu, bu hasret bizi.

benim, hiçbir şeyimsin. Yazdıklarımdan çok daha az. Sen benim hiçbir şeyimsin. Yazdıklarımdan çok daha

bilmem ki nesin lüzumundan fazla beyaz. Hiç kimse misin bilmem ki nesin.

hiçbir şeyimsin, yabancı bir şarkı gibi yarım. Sen benim hiçbir şeyimsin, yabancı bir şarkı gibi yarım. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenisin ki nesin. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenisin ki nesin. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenisin ki nesin. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenisin ki nesin.

sin uykumun arasında çocukluk sesimsin. Sen benim hiçbir şeyimsin.

galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım, henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin, ne çok çığlıkların silemediği zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin, uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.

İstiklal böyle bahar seli aktık şehirden. Daha çok kişilik öğütecek Beyoğlu denilen değirmen. Suları savruk, ağızları soğuk, yalnızlıklar büyütecek. Her köşe başında çocuklar, bir de kuşlar ölecek. Ve bu ölüm kendi cesedine tükürecek. Bu kent kalabalığında tükenecek.